0: geliyor ama çizolcun yok ki. Önden iyi git. Çizol, çizol gene önden bisiklet süt koyun. Çizol. Bacır istedin gene adam bağır. Sen de baskırıt da adam bağır. Maşın söz söz olsun bana bir tizmi var koy.
1: Kim bu la?
0: Süyben gelip süyben git. Geldin attın mensip. Süyber menip la kedi verir.
1: Oldu kaytındır.
0: Bu da mı hiç etmeyin bir ha?
2: Söyden bir